helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Ava çun berişkete.
1: Avtasıma avet, harda kavabi nicem.
0: Vallahi zana kettim.
1: Emzi şemsetin ez narım, ebu avet bera harbiniz.
0: Be berda nahtem ez narım, neher.
2: Ya bana hafdu berdeyen unel hafkinin emriymiş kaderi, az emrişkeye o binim.

sını diyesin, hoş diyesin, var içim hani kan yapışım da kali kali. Zahri zahri ciddi gümek gümek bir tere bir tere tuvami mağur içama. Bakın ya dedi la bişare dedi, sınav kuşum edeli dersim acili, cüme dersim acorim. Ne dişi ezleri bir sene reklam rüzgün yeke kurmaca, yeke acemme yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandan ciddi tırken mi diyeke, ben zirabı çabı gülle bizmi teyli çapın vereyece porkeje nam kandile. Gerdemler acı otak kondurayan tabi çartıyla yapıldım ise aşka faizli bir ömür atarıp değerdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami Şan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet İl-i Terzi'yle hakimi. Şemre'ye de Arabi Haluk'a dedi geldi ne kapkap geber kuhara le kerem kim geliye bağlı okur no çıka vurun. Mesir ve teriz ütürüz bağırı kuvvet yapışamına hiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Be zalim ettiniz hani gel o resmin eferiydi Rabbim şemine kalı kalı cehdülüm elime. Hak salimi tamam ezi heyeşkülü abdali lider imanı bavetime gel o resmin emrede sehvavidin ağır Resulü ya. Müşer kudat tavan dedi ki Rami Şan'a gildi meygulü ya nâve ve ahmedi lider

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kule bile zahım kapıca içeceğim hızisi. Bile kadar hafif çay hoş bu kirmetle çeki. Haydi kule haydi.
2: La bile çiriyani ma hafif Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şnur. Tuhi.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.

Yasını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kan yapışın da kali kali. Zahari zahari ciddi gümek gümek yeteri yeteri bambi bambi çama. Bakın ya dedin abi şahret edesin, az kuşum edin dersin, az yedin cüme dersin, az yorin. Ne dişi elleri bir sene reklam rüştün, yeke kurmaca, yeke acemme yeke. Allah'ın sülası bir açımın ucum yakacı idi Türkiye mi diye kefen zirahı çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gerden de recu de kondurayan tabi çartıl ya bildi misin aşka faizli bir vermir atarı değildir bazı bir adı fırı kemin edes ne kuhabi dina barış gül ya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami Şahane gildi böyle bir şekil il yanakı ve Ahmet ili terzi edi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerden ne kapkap geber kuhara le kerem kim geli yaban oldu no çıka vurun. Mücid ve tereddütünüz bağırır akvat yavşanına hiyalı hımakin rüke vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Ah le le arabe misurası bir rabine abbaye kurul baye şerkul baye garbi çöpür rasime tegimine. Aziz şümini cem yankacıydı acememi diye kapın zirafe çöpün zirafe porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kutya hiyalu hamak.

me hapsale mi tamam ede şiru abdale ve der imane bavet tamam gelo ve ismin emre de sehvavet ana resul ya mesel kadar tavan dedi ki ramişane gildi megulü yanave muhammedi ve derde